0: ayrılık denen aldanış, gözlerinde kendimi koyacak bir yer bulamamakmış. Uğruna büyümeyi göze aldığım bu sevdada, kısmetime düşen yine, yeniden kimsesizce ağlamakmış. Solgun yüzünün tanıdık bakışlarında kaybediyorum kendimi. Yüzünde daha önce hiç görmediğim terk edilmişliklerle. Bir yabancı gibi bakıyor gözlerim bugün bana. Uğruna yıkılan kalelerim geliyor aklıma birer birer. Bir bakışınla saniyelere sıkıştırılmış yaşlanmışlıklar hissediyorum. Bugün ilk kez gözlerimde kendimi koyacak bir yer, gönlümde uğruna yanmamış bir yer bulamıyorum. Bir bakışınla yıllanmış yalnızlığımın tozlarını silip, kimsesizlik denen dipsiz karanlığı tutuşturuveriyorsun elime. Yanıyorum yağmur öncesi Kelkit ayazında. Bugün karlar yağıyor sensiz kalmış gençliğime. Rüzgar savuruyor saçlarını, bir senli hatıradan ötekine. Saçlar o kadar yabancı geliyor ki ellerime, sanki hiç dokunmamış gibi tenine, hiç uzanmamış gibi dizlerine. Bugün bir yabancıyı resmediyorsun gözlerime. İşte geçiyorsun karşımdan, harp sonrası gazi yüreğinde. Şimdi anlıyorum ki bir daha sonsuzca bakmalıymışım güzelliğine. Yokluğun sığmıyor senin sığdığın hiçbir yere. Meğer ellerinin sıcaklığı dahi yetiyormuş bedenime, aşk dedikleri şey yerine. İmkansıza kafa tutan bütün sevdalarımı yeniden yaşıyorum bugün seninle. Gülüyorum ağlanacak halime. Onun da biteceğini bile bile izin veriyorum gözlerimin gözlerinde yeniden sevişmesine. Bugün yeni bir şeyler yazıyor gözlerinde. Hiçbir şairin kalemine sığmayacak. Anlamak uğruna deli olunacak. Bir şeyler ayrılığın dizleri dibinde. Usulca çekiyorum seni de sinirime. Bugün ayrılık denen yangına yeni bir isim koyuyorum seninle. İlle de sen, sen demeye başlıyorum. Bu da geçer dediğim her bir gidişe. Bugün yüzüne yeni yerleşmiş el gibilikten anlıyorum ki, ayrılık denen aldanış, gözlerinde kendimi koyacak bir yer bulamamış. Uğruna büyümeyi göze aldığım bu sevdadan, kısmetime düşen yine, yeniden kimsesizce ağlamakmış. Ağlamakmış.
1: 100.5 sizin radyonuz.

yapmam derdim. Çekerim derdin dal gibi olsa, yanarım sevgin ateşten olsa, kederin

Değişecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına elveda.

0: nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursamaz tavrını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatımda. Duymayacaksın artık seni seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına.
1: 105 sizin radyonuz.

0: Sarhoş görürsen beni hatırla. Feleğe kahretmiş yalnız dolaşan. Bir Mecnun görürsen beni hatırla. Bir aşık görürsen beni hatırla. Beni hatırla. Beni hatırla.
1: 100.5 sizi

Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı. Gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı? Diyen bir mesaj. Keşke okumasaydım. Tabii saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan beni onunla aldatmıştı. Yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim semtte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki...

gözünün billur güzelliğini, o teninin berrak ferahlığını kimselere söyleyemedim. Seni yüreğimin en derin köşesinde saf, tertemiz duygularla sevdim. Zalimlerin zulmünden kolladım, kolladım. Seni gizli gizli sevdim. Kimselere söyleyemedim. Ben seni gizli gizli sevdim. Kimselere söyleyemedim.

0: bir efendi. Gitmiş bir efendi.
1: Şu anda en doğru radyo izin.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Kırıkkale'ye bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
1: La ilahe illallah.
2: 71 FM.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla, düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
1: 71 FM. Allah
3: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.

0: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
1: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
0: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
1: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
2: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
3: Allah
4: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
3: La ilahe.
5: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91.
6: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyata bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler. Kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sessiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi, 2. kat numara 240.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
5: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
9: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
10: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
9: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
10: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
9: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
10: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
2: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: radyoluyuz. Reklam.
1: Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres: Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071.
3: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
4: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537 450 86 15. Mustafa Aktuğ.
5: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğraşın. uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens Mağaza Adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung Mağaza Adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası Adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Uyaz'ın en sağlam parçası Case IH'den geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
1: 71 FM
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Amasra'daki istismar soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu anda savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılında 25 lira 44 kuruş olan yaş çay alım bedelinin bu yıl için 35 lira olarak belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la savaş biter bitmez petrol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Trump, hali hazırda tarihin en yüksek seviyesinde olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz. İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil dedi.
3: Spor.
2: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostake altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Reklam.
4: Hayatım,
2: Bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
1: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
1: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
5: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
4: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
6: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi,
2: Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 뿅.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
1: Konusunda uzman Yaşuhanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döveceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
1: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
0: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
1: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
2: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071. Allah.
3: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe.
4: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale müjde. Tekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
5: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sessiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
6: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
7: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
6: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
7: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
6: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
7: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
6: Adres Sanayi Mahallesi 1461 sokak numara 5, çevre yolu 6, hızlı tren istasyonu 6.
7: Hakan Onuş 0530 886 2841.
6: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
4: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek, besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla, düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 726 88. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün.
3: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-400 150-86-15 Mustafa Aktuğ.
4: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 efendim.
1: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
0: 71 FM.
2: Reklam.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
6: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
1: La ilahe illallah.
0: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530-886-2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
4: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sessiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıl Kanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek, besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla, düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 726 88. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres: Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.
3: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayında cari işlemler hesabının 9 milyar 672 milyon dolar açık verdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Adhanom mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydetti. Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Tümosan Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostake altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
1: La ilahe illallah.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
7: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
8: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
9: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döveceği, bileceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileycisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ.
10: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkhanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 240.
7: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
11: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Merhabalar.
1: Bizden de size sevgiler, saygılar.
0: Tüm gün 71 dinliyorum.
1: 71'in süper DJ'lerine.
2: Radyolarımızın sesi biraz açıktır.
0: Kırıkkale'yi 71'siz düşünemiyorum.
3: Alo, ben Tuğba. Ve 71 FM dinleyenleri, 71 FM'i seven herkese armağan etmek istiyorum.
4: İki tane candanla. Yani tek kelimeyle mükemmel ki.
5: Yeni mahalleden arıyorum.
6: Karşıyaka. Kırıkkale'ye yeni geldim. Biraz
7: Yuva Mahallesi.
8: Şu an Zafer Caddesi'nden arıyorum.
9: Şeytahya.
10: Halloz Mahallesi.
11: Gündoğdu Mahallesi'nden.
12: Yani kızsız olmuyor. Hayat dönmüyor.
13: Çok güzel yani. Çok beğeniyorum.
14: Yapmacık değiller.
15: Bol bol müzik dinliyorum. Böyle bir 71 FM.
16: Arkamız kaliteli.
17: Anladım. 71 yaşanmaz Kırıkkale'de. İmkanı yok.

Serkan'la aşk muhabbet bambaşka.

0: Efer Merkez'e tekrar can merhabalar, sevgiler, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine eğlence dolu, yine neşe dolu, yine coşku dolu bir programın startını an itibariyle vermiş bulunuyoruz efendim. Saat 14'e kadar yayındayız, sizlerleyiz. İstemiş olduğunuz şarkılara sizler hayat vereceksiniz, bizler de o şarkıları yayınlayacağız. Sizlerle ve sevdiklerinizle buluşturacağız sayın dinleyenler. Yine bir sorumuz var. Bu soru hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Bakalım dün bayağı bir cesaret aldık. Buna dayanaraktan da farklı bir soruyla huzurlarınıza geldik. Evet, bakalım bugün neler gelecek? Merak ediyorum. Bir yönlüğüne karşı cins olsan ilk ne yapardın? Evet, isim vermek zorunda değilsiniz. Ya arkadaş ya. Evet, bir gününe karşı cins olsan ne yapardın? Dün bayağı iddialı cevaplar geldi. Dünkü sorumuz neydi bu arada? Issız adaya düşsen yanına sadece sevmediğin birini alabiliyorsun. O kimdi, olacaktı ve onu nasıl delirtirdin? Bunu konuşmuştuk. Bayağı iddialı. Kayınvalidesinden yola çıkanlar, görümcesinden yola çıkanlar. Bugün de bu şekilde geldim. Bir günlüğüne karşı cins olsan ilk ne yapardın diye net ve kısa bir soru. Gönder bakalım mesajını. Radyo71.com.tr 0545 840 4887 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Bir günlüğüne karşı cins olsan ilk ne yapardın? Ya beni nereden dinliyorsun bilmiyorum. Evden mi dinliyorsun? Arabadan mı dinliyorsun? İşte mi dinliyorsun? Yolda mı dinliyorsun? Artık nerede dinliyorsan sana selam olsun sayın dinleyen. Sana selam olsun hanımlar. Olmadı. Size selam olsun hanımlar. Size selam olsun beyler. Size selam olsun çiçikler. Burası 71. Serkan yayında. Hoş geldiniz.
1: Serkan'la aşkımı yemek devam ediyorum.

Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Bir gönlüne karşı cins oldun diyelim. İlk ne yaparsan? Hadi gel, bekliyorum.

0545-844-8887 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Şöyle ortamı biraz daha açmak babında mesajlar geliyor ama şöyle ortamı biraz daha açmak babında biraz daha coşturalım. Sayın dinleyen, biraz daha coşturalım. Ali abimize bir selam verelim. Hayırlı işler dilerim kardeşim. Selam olsun demiş canım abim. Varlığın daim olsun. Sana ve tüm sanayi esnaflarına selam olsun. Hülya sen de hoş geldin. Ben bulamadım. Niye kız? Yani şimdi kadınsın. Erkek olsan ilk ne yapardın? Bunu söyleyeceksin yani. Neyini bulamadın? Oynavası istiyorum demiş. Pekala oynavası yayınlayacağım. Bana gelsin, herkese gelsin. Ahsen ablaya gelsin. Medine'ye, deniz ablalara gelsin. Serkan abim hoş geldin demiş. Pekala. Evet, birazdan coşacağız, hazır olun. Mesajlar güzel. Şuradakileri okumadım. Instagram'dan da geliyor. Güzel. Harikasınız. Hadi biraz coşalım. Şu anda direksiyon başında olan hanımefendi, beyefendilere selam olsun. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun. İş esnasında beni dinleyenlere selam olsun. Gizli gizli dinleyenlere selam olsun. Çaktırmadan dinleyenlere selam olsun. Vah. Aşk hayatı karışık olanlar için de toplu bir terapi başlatacağım birazdan. Duygularınıza sahip çıkın. Hayat kısa, trafik uzun. En iyisi müziğin tadını çıkaralım. Değil mi? Hadi bakalım. Hey. Hey. Hey. Okan Babacan mı istiyorsun? Al sana Okan Babacan. Hey.

Evet, hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam sayın dinleyen. Radyo71.com.tr 0545-844-8887 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Ne oluyor abi ya? Yavaş gelin abi, bu nasıl mesaj oldu? Sayfayı bir yenileyim. Harikasınız! Evet, tüm hastalarımız, hasta yakınlarına, şifa bekleyen herkese sevgi ve selam olsun. Öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize selam olsun. Emniyetimize, tüm polislerimize selam olsun. Şu an görevi başında olan tüm polislerimize selam olsun. Jandarmamıza, askerimize, polisimize, vatan bekçilerine, herkese selam olsun. Belediye çalışanlarına, valilik personellerine selam olsun. Telekom çalışanlarına, adliye personeline... Var mı sayamadığım? Şehrimizi temizleyen abilerimize, kardeşlerimize... Duyuyorum, dinliyorum zaten öyle ya. Bitti diyor. Evet, hadi devam. Bir gününe karşı cins oldun, ne yapardın? İlk ne yapardın? Hadi bakalım, cesaretleri görelim. Esra hoş geldin, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyorum efendim. Deniz hoş geldin. Selam Serkan Bey, hayırlı yayınların olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrardan. Varlığın daim olsun. Bugünkü konu çok güzel. Bunu eşime sorsak keşke demiş. Dinliyor mu? Dinliyorsa söyle, sorayım mı? İsmini de söyle. Direkt sorayım buradan. Ayşe hoş geldin. Ayşe'ye selam. Merhaba Serkan, teşekkür ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar, sağ olasın. Ben bir gününe erkek olsam ilk iş cebime... Ne? Cebime ellerime koyup sebepsizce özgüvenle yürürdüm. Niye, erkekler öyle mi yapıyor? Özgüvenle. Erkeklerin o rahatlığını çok merak ediyorum gerçekten. Allah Allah. Biz üşüdüğü için bazen koyuyoruz ama... Harikasın, tebrikler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ah sen, hoş geldin kız, neredesin sen? Bayağıdır yoksun. Vah. Selam, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin Serkan Bey. Teşekkür ediyorum. Nöbetten çıktım. Şu an evde ayılmaya çalışıyorum senin parçalarınla demiş. Pekala. Sıradaki parça Hülya'ya ve Deniz'e gelsin. Umarım Deniz iyisindir. Dün pek iyi değildin. Evet, birkaç gündür birazcık üzüldü ama geçecek inşallah. Ben inanıyorum. Hayat bizi nereye sürükler belli olmuyor Serkan Bey. Senin bu yayında olmasa ne yapacağız vallahi. İnsan yalnız kalınca dert ortağımız oluyorsun. İyi ki varsınız 71 FM. Teşekkür ederim. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir parça Deniz'e armağan ediyorum demiş. Vay. Hadi bakalım, şarkılara hayat ver sayın dinleyen. Cevap da ver konuya. Bir gününe karşı cins olsan ilk ne yapardın? Bunu konuşuyoruz. Ev hanımları ne yapıyorsunuz şu anda? Ne yapalım diyeceksiniz biliyorum. Ya. Hadi ev hanımları, ne yaptığınızı da yazın bana. Şu an ne yapıyorsunuz onu da yazın bana. Sonra ne kardeşim bizim özelimizden diyenler olabilir. Sadece öyle. Kahvaltı mı yapıyorsunuz? Temizlik mi yapıyorsunuz? Bir yandan beni dinleyip bir yandan... Ne programlar o televizyonda? Onları mı izliyorsunuz?

Süleyman'ın da mesajını bir okumayınca bir alo. Bir sakin ol baba. Bir sakin ol ya. Yani benimki banka sırası gibi. Fiş alan önce. Sırayla saat ve dakikaya göre okuyorum mesajları. Ben de öyle. Fişi ne kadar erken. Bak Hülya'ya. Hülya ben yayına gelmeden bütün mesajı yazıyor, kopyalıyor. Ben yayına startını verdiğim an yapıştırıyor. Bir gün denk geldim böyle radyonun yayın başlamak üzere. Hazırlandım ve WhatsApp mesajını açtım bilgisayar ekranında. Baktım bir önceki günün mesajlarını silecektim. Baktım Hülya'nın telefon numarası orada gördüm. Yazıyor. Yayın başlamamış, startını vermemişim. Orada çaktım zaten mevzuyu. Kopyalıyor orada, yazıyor, kopyalıyor. Ben yayına girer girmez pat. Evet, ne yazmış bakalım Süleyman? Dünkü sorduğun sorunun cevabını cesaretimle özgüvenine verdim. Akşam da evde güzel bir Şampiyonlar Ligi ve iç savaş çıktı. Oh. Yani dinlediler. Bugünkü verdiğin sorunun cevabına gelince yok abi karşı cinse olsaydım çok tehlikeli işler yapardım. Adım çıkardı yeminle demiş. Bir basın mensubu olarak kendi haberini kendin yapardın işte. Gönder gelsin. Murat hoş geldin. Murat'a bir selam verelim. Kadın olsam Serkan ilk iş 2 saat hazırlanmanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışırdım demiş. Sonra büyük bir ihtimalle ilk yarım saatte pes ederdim. Yani biz kadınlar gibi değiliz abi. Kadınlar gerçekten 2 saat, 2,5 saat, 1 saat artık neyse yani. Özenle hazırlanır. Biz de öyle mi? Giy pantolonu, giy gömleği. Hadi hazırım. Elif. Elif'e selam olsun. Merhaba. Merhaba. Yayına mesaj göndermek istiyorum yazmış. Göndermişsin zaten. Ben erkek olsam kesin gece 3'te dışarı çıkıp rahat rahat yürürdüm. Biz kızlar bazen bunu bile düşünmek zorunda kalırız. Biz bile artık gece 3'te korkuyla yürüyoruz. Güven kalmadık hiçbir yerde.

0: geldin Ahmet.
1: Kadın olsam ilk iş kız arkadaş grubuna katılıp o ortamı çözmeye çalışırdım. Çünkü dışarıdan bakınca FBI toplantısı gibi geliyor. Evet kadınlar, gruplardan böyle ne konuşuyorsunuz çok merak ediyorum. Nasıl dedikodular dönüyor ya? Bir oraya giremedim. Vallahi. Nasıl dedikodular dönüyor acaba orada? Merak ediyorum. Batuhan'cığım hoş geldin. Selam olsun. Kolay gelsin Serkan abi demiş. Teşekkür ediyorum Batuhan'cığım. Batuhan neredesin bakayım burada? Onu ne lan? Balışehir mi geçtin sen? Ha yo. Şey değil mi burası? Hızlı trenin olduğu yer değil mi? Evet. Radyo71.com.tr 0545 844 8 87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo.

0: değişik bir mesaj. Merhaba Serkan, merhaba.
1: İsmin ne senin?
0: Ben aynanın karşısında yaklaşık 15 dakika boyunca sanki bir video oyununda karakter yaratma ekranındaymışım gibi kendi yüzümü incelerdim demiş. Vay be, demek karşı cins halim buymuş. Fena da değilmişim aslında diyerek kendime göz kırpardım. Kendine yürüdü ya resmen. Bu kadar mı yokluktasın? Kendine yürüdü resmen az önce. İsmini o yüzden mi yazdım Adem?

Devamı var mesajın, devamı. Dur dur. Sonra gardıroba giderdim. Giyecek hiçbir şey olmadığını fark etmem yaklaşık 30 saniyemi alırdı demiş. Daha dün erkektim, şimdi kadınım. Bugün ne ara bu kadar giyecek bir şeyim yok moduna girdim diye düşünürken kendime gülerdim demiş. Abi yaşıyorsun şu anda. Devam ediyor hala. Dur dur. Ve kadın olsaydım bir günlüğüne... O meşhur hazırlanma ritüeline girişirdim. He, kadınların hazırlanma gibi. Saç kurutma makinesiyle savaşırdım. Eyeliner çekmek. Abi sen her şeyi biliyorsun. Eyeliner ne ya? Çekerken nefesimi tutup dünyayla bağımı keserdim. Muhtemelen günün sonunda bir gözüm panda, diğeri ise Kleopatra gibi olurdu dedim. Kızlar eyeliner ne? İsmini duydum da ne olduğunu bilmiyorum. Eyeliner çekerken nefesimi tutardım diyor ya. Senin ismin ne? Korkutma beni.

için yaşamış ha. Önce kendine yürüdü. Baba boş ver yazmış. İyi hadi boş ver. Ne diyeyim ha? Hayırlısı olsun hakkında. Hayırlısı olsun hakkında. Evet. Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo.

Evet, hadi bakalım bir oynaması daha göndereceğim. Sonrasında Cengiz Kurtoğlu Aslı'nın isteğini yapacağız. Haberiniz olsun. Mesajlarınızı göndermeyi unutmayın. Tarzımız yok. Hangi şarkı istiyorsan o şarkıyla buluşturacağım seni ve sevdiklerini. Sayın dinleyen, haberiniz olsun. Sevgili Ferhat Çınar'ın yeni oynaması Tridine Bandım. Bir yayınlayalım bunu. Sonrasında gelecek. İsteklerinizi yapacağım, emin olun efendim. Hepsini yapacağım. Birazdan bir mesajlarınızı biraz daha okuyacağım. Sonrasında Cengiz Kurtoğlu yayınlayacağım. Sonra bir iki dakika reklam arası vereceğim. Şimdiden söyleyeyim. Sonra arka arkaya şarkılarınızı. Az çene bol müzik, merak etmeyin. Bu çeneyi fazla çektirmeyeceğim bugün size. Gönder. Gönderemedim. Vallahi gönderemedim. Dondu. Hayırlısı olsun. Nazar geldi. Evet, hazır donmuşken ben devam edeyim efendim. Şu anda yayındayız. Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dan bana ulaşabilirsiniz sayın dinleyen. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Saat 14'e kadar yayındayız. Bazen aşabiliyoruz. 14, 14.10, 14.20 ya da 13.59 gibi şeyler olabiliyor. Açıldı mı? Gönder o zaman.

Ya. Evet. Sıradaki şarkı bana gelsin. Sadece bana demiş Batuhan. Bunu armağan edeyim mi sana?

0: Ben eyeliner'ı sormuştum değil mi? Ne yazmış Esra? Gözleri üstünden jet gibi, jet gibi oluyor ya ondan. Ne jeti ya? Ha, böyle siyah bir şey çekiyorlar. Ondan mı? Göz çevresi uzun görünsün diye. Gözün kenarına uzun bir şey sürüyorlar ya demiş şeyle. Deniz. Evet, Asen'e de cevap vermiş, onu da okuyayım. Asen, iyiyim, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hülya'ya da selam olsun. Yıkılmadım, ayaktayım demiş. Ben senin yerinde olmak isterdim Serkan Bey. Acaba o mikrofona geçince neşeli mi olunuyor bakardım demiş. Sihir mikrofonda bence. Ah, keşke öyle olsun. Vah. Sezen Aksu ikinci bahar istiyorum size zahmet demiş. Pekala. Fatma. Hoş geldin. Güzel yayınların olsun Serkan Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Varlığın daim olsun. Bir günlüğüne karşı cins olmayı istemezdim. Geri kadın olacaksın sonuçta demiş. Tamam, orası öyle de. Merak ediyor insan yani. Acaba ne yapardın diye. Ben de cevap vereceğim. Bak yine ağzımdan çıktı. Tamam, kesin sorarlar artık. Gözün üstüne sürdüğümüz ince çizgiyle eyeliner. Allah Allah. Başka ne var? Benim bilmediğim. Bir de far var. Far ne demek? Bana, beni aydınlatsın, böyle kalıyorum. Bak, hem cinsime bakar mısın? Eyeliner çekiyor. Karşı cins olsa. Ne yazmıştı? Bir daha getirin önüme. Eyeliner çekerken nefesimi tutup dünyayla bağımı keserdim yazmış ya. Çok mu zor bir şey eyeliner çekmek? Bildiğin kalemi böyle çekiyor musun yüzünü? Hani böyle, he, gördüm ben onu. Kadınlar böyle bazen üstüne çekiyorlar. Farı biliyorum bir tek ben ya. Çünkü yayında birkaç böyle bunun esprisini yapmıştım geçmiş dönemlerde. Bilmediğim şeyler varsa yazın kızlar. Tamamdır Fatma, o iş bende, merak etme. Esra'nınki iyiydi. Gözleri üstünde jet gibi oluyor ya. Jet gibi ne kız? Far göz üstü renkli boraya sürüyorlar. Ha, şu göz kapağına sürdükleri, ona far mı deniyor? Kırptıkça eşit olması lazım eyeliner. Eğri olunca olmuyor.
1: Allah'ım var ya. Allah'ım şükürler olsun.
0: Bir güneş kremi, bir nemlendirici krem. Sonra ne o? Ay kız, neydi o?

eşit ya. Kızlar nasıl yazıyor şu anda var ya. Batuhan, var mı senin benim de bilmediğim, senin bildiğin? Herkes her şeyi döküyor şu an ortaya. Jet'i nasıl bilmiyorsun abi? O jet, o jet değil işte. O jet, o jet değil. Vah.

dilime dolandı, eyvahlar olsun. Ah, Hülya da geldi. Serkan abi çok var. Ben de makam yaparım. Makam ne kız? Göz kalan var. Göz kalan makam ne ya? Allah Allah. Lan harbiden soruyu keşke bunu sorsaydık. Ay Serkan Bey, takmayın siz bunlara. Şu ismini yazmayan erkek dinleyicim ortalığı karıştırdı. Vallahi karıştırdı.

Neyse, konuya dönerim, karıştı. Cengiz Kurtoğlu göndereceğim. Sonrasında bir kısa bir reklamım, 1,5 dakikalık bir reklamım. Arkasından oyun havasıyla geri geleceğim. Ayrılmayın. Ben şu konuyu bir toparlayayım. Farlar, kalemler, bir tane makam ne ya? Makam diye bir şey mi var? Vallahi konum kadın makyajına döndü şu anda. Makam yapmak ne ya? Cengiz Kurtoğlu yayınlayalım hemen. Konu karıştı. Sıkılanlar olabilir. Gönder.

0: 71'de Serkan'la olan yayın birlikteliğiniz devam ediyor. Makam ne ya?
1: Serkan'la aşk muhabbet bambaşka.

0: 71 FM.
1: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'den geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
0: 71 FM.
2: Reklam.
3: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 05 onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org

Evet, bir şarkıyı daha ulaştırdık. Kime ulaştırdık? Fatma'ya ulaştırdık. Selam olsun. Evet, konuyu dağıttık. Hadi bakalım.

düzgün yazıyor Hülya, ben de ne bileyim ben diyorum. Kimse de cevap vermiyor. Soruyorum burada. Makam diyorum, makam ne yani? Hani müzikle alakalı olsa tamam, biliyoruz makamı da. Onu da düzgün. Makyaj. Evet, Deniz. Serkan Bey. Ben sanayide eşimin yanında olmak isterdim. Acaba ne kadar yoruluyor merak ediyorum. Akşama kadar dedikodu yaptıklarına inanıyorum ben. Eve gelince konuşası gelmiyor. Çenesi yoruluyor galiba demiş. Ben ne yapayım?

Evet, ah sen. Radyosunu yeni açanlara tekrar edelim. Bir yönüne karşı cins olsan ilk ne yapardın? Bunu konuşuyoruz. Evet, Ahsen'e devam ediyoruz. Ben karşı cinse geçsem alışveriş yapan eşime parayı nereye harcadın demem. Akşama yemekte ne var diye sormam. Hayat arkadaşımın elinden tutup yemeği çıkartırdım. Akşama kadar evin yükü zaten onda. Sohbet ederdim günü nasıl geçti diye. Televizyon karşısına oturmazdım. Bir gününe de olsa hayat arkadaşımın kıymetini bilirdim. Çünkü hayat çok kısa.

Hakan, hoş geldin. Hakan'a selam verelim. Merhaba Serkan abi. Merhaba abim. Ben bir günlüğüne kadın olsam ilk iş kesin Instagram'da story atardım. Neden? Ama öyle normal değil. Kahveyi koyup cama doğru tutup bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır yazardım demiş. Sonra 17 filtre arasında kaybolurdum. Bir de kızların şu aynı anda hem telefonda konuşup hem saç yapıp hem arkadaşına cevap verme yeteneğini çözmeye çalışırdım. Biz erkekler tost yaparken bile sistemi kilitliyoruz demiş.

Esma hoş geldin. Ben erkek olsam Serkan ilk iş berbere giderdim. Çünkü adamlar giriyor 20 dakika sonra yepyeni biri olarak çıkıyor. Biz kuaföre gidiyoruz 4 saat sonra hala önlerden biraz daha alalım mı konuşması dönüyor demiş. Bir de erkek olunca galiba her konuda boş özgüven otomatik yükleniyor. Hiçbir şey bilmese bile çok emin konuşuyorlar demiş. Bence özgüven fabrika çıkışı geliyor. Ben öyle düşünüyorum.

0: bir kamyon şoförü olarak yayına dalınca çayı unutuyorum. Teşekkür ederim. Evet. Kamyon şoförü şu anda bizi dinliyor Onur. Serkan abi, abim. Kadın olsam ilk iş çantama ne sığıyor onu test ederdim demiş. Çünkü küçük çantadan powerbank, makyaj malzemesi, su, cüzdan, fiş, toka, hayat çıkıyor. Biz erkekler anahtar cebe sığmayınca panik oluyoruz. Bak ben bunu yaşadım ya. Vallahi yaşadım. Geçmiş yıl hatırlamıyorum ama bir esnafım da ismini vermeyeceğim. En son dedim ben ilk görüşme reklam görüşmesiydi. Kartınızı verebilir misiniz dedim. En azından bilgiler için. İsim vermeyeyim rencide olmasın. Olur belki dinliyordur falan. Tabii tabii dedi. Masada bulamadı kartı. Şeyden verecek. Çantasından verecek kartı. Abi çantadan dediği gibi ya powerbank çıkmadı. Neler çıktı? İşte su çıktı. Anahtarlar çıktı. Bir ara televizyon kumandası gördüm. Diş macunu gördüm. Dedim ki ismini vermeyecektim. Hanımefendi dedim. Çok özür diliyorum. Her şeyi anladım da kumanda ne alaka dedim ya. Vah. Ama kadınların çantası gerçekten helal olsun. Vallahi bildiğin taşınabilir yaşam merkezi. Tebrik ediyorum. O kadar şeyi nasıl sığdırıyorsunuz ben de merak ediyorum.
1: Evet.
0: Gamze. Erkek olsam ilk iş halı sahaya giderdim ben dedim. Çünkü erkekler halı sahaya Şampiyonlar Ligi finali gibi hazırlanıyor. Maç öncesi analiz, taktik, kadro konuşuyorlar. Sonra biri faul yapınca herkes hakem kesiliyor. Yani halı sahada bildiğin Messi özgüveni geliyor millete. Sen ne sanıyorsun yani?

Evet, senin cevabın, senin yorumun ne? Hadi biraz coşalım, bu kadar mıyız ya? Özgüven yok mu sizlerde? Neden yazmıyorsunuz? He? Neden yazmıyorsunuz? Sadece internetten 2743 kişi dinliyor şu anda. Hayırdır? Korkmayın ya, rahat olun. Cemile hoş geldin. Selamlar, ben geldim. Karşı cins olsam erkek tuvaletine... erkekler tuvalette telefonla 2 saat ne yapıyor diye onu test ederdim. Erkekler tuvalete telefonla mı giriyor ya? Ulan benim hiç denk gelmedim ha. Telefonla tuvalete mi girilir ya? Abi ben girmiyorum. O zaman bir sıkıntı var. Bütün erkekler telefonla giriyorsa, ben girmiyorsam bir sıkıntı var. Kadınların çantasında her şey vardır. Yalnız eve girerken o anahtarı almak için çantadaki her şeyi çıkarırız demiş.

Evet, radyo 71.com.tr 0545-840-48-87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Hey! Mesajlarınızı göndermenizi rica ediyorum efendim. İki güzel oyun havası devamında Serkan yayında olacak. Pardon, istek var mıydı? Ben dur. Bir tane vardı galiba. Bunu yayınladım. Deniz, istemiş miydin şarkı? Evet, Sezen Aksu ikinci bahar. Özür diliyorum. O zaman önce Sezen Aksu ikinci bahar, sonrasında bir oyun havası. Devamında yayındayız efendim. 14'e kadar yayındayız, unutmayın. İsteklerinizi bana ulaştırmayı unutmayın. Konuya cevap vermeyi unutmayın. Ben soruları soruyorum ama dediğim gibi sizler de belirleyebilirsiniz soruları. Şu anda yarın için düşündüğüm birçok soru var. Bunlardan hangisini sorayım? Hadi siz söyleyin bana. Bunlardan hangisini sun? Abi bayağı soru birikmiş elimde benim ya. Bugün şununla şunu, şu an sorduğum soruyla bir arkadaşını tek bir huyundan dolayı çöpe atacak olsan o huy ne olurdu arasında gittim geldim. Şu an önümde ekibin gönderdiği, benim yazdığım birçok soru var. Sizlerden de soru gelebilir, unutmayın. Soru gelirse hiç sıralama yapmayacağım. Direkt soracağım. Haberiniz olsun. İkinci bahar gelsin. Sezen Aksu. Deniz için geldi. Bu kısa mı ya? Kısa mıydı bu?

gidenem yarı yarı. Evet, 13.44 saatler. Bir gününe karşı cins olsan ilk ne yapardın? Bunu konuşuyoruz sayın dinleyen yayında. Gönder bakalım. Şarkıların birçoğunu yayınladık galiba. Yeni mesajlar, yani yeni istekler varsa onları yayınlayacağız. Onun haricinde yok değil mi? Var mı? Yayınladığımızı düşünüyorum. Bir gününe karşı cins olsan ilk ne yapardın diye konuşuyoruz. Sorduk soruyu.

Tolga hoş geldin. Tolga'ya bir merhaba diyelim. Kadın olsam ilk iş sevgilime hazırım deyip 45 dakika daha hazırlanırdım. Çünkü bunu nasıl başarıyorsunuz gerçekten merak ediyorum demiş. Biz erkekler ayakkabıyı giyince çıkmış sayıyoruz kendimizi. Ama Tolga'cığım şöyle bir şey var. Kadınların 5 dakikaya hazırım süresi bizim takvimle ölçülmüyor ona göre yani. Onu söylemek isterim. Derya, erkek olsam ilk iş markette poşet taşırken gereksiz kahramanlık yapardım. Tek seferde 14 poşet taşımaya çalışıyorlar ya ben. Sanki olimpiyat branşı demiş. Kol kopsa da ikinci tur yok. Evet ya, ikinci turu sevmiyorum ben yani. Bazen annem babam işte suları geliyor, bir yerden geliyor, artık nereden geliyor bilmiyorum. Küçük bir eşlik bir de onlara. Arabayla götürüyorum eve. İşte 8-9 tane 5'lik bidon. İnçık inçık sevmiyorum. Tek seferde. Yani erkeklik gururu poşeti iki turda taşımayı kabul etmiyor galiba. Evet, devam edelim. Cemile. Bektaş dolu rica etsem demiş. Tamam, alalım listeye. Şu andaki çalan oyun havasının adı ne? Acil indirmem lazım. O özel kayıt bende var sadece. Yani ben bir organizasyonla kaydetmiştim. Kısa bir oyun havası. Var, devamı var da daha hala montajı alamadım onları. Sadece bu kısmını almıştım. Bunu gönderebilirim istersen, sıkıntı yok. Kısa bir oyun havası. Kaç dakikaymış sevgili Samet'in? Bir bakayım kaç dakikaymış. Ben kendim montajladım bunu. O yüzden devamı var da uzun uzun 3 dakikalık bir şarkı, 3 dakika 16 saniye istersen göndereyim direkt. Evet, 5 dakikanın karşılığı kadın dilinde 50 dakika, neden anlamıyorsunuz demiş Cemile. Neden anlamıyorsunuz? He? Deniz. Teşekkürler Serkan Bey şarkı için her zaman. İyi ki varsınız. Çok iyisin. Allah gönlüne ne varsa onu versin inşallah. Cümlemize inşallah. Cümlemize. Enes hoş geldin. Ben neden bağırıyorum ya? İyi yayınlar Serkan abi. Bir gününü eşimin yerine geçmiş olsam dolabı açar milyonlarca kıyafetin içinden eşime hiç kıyafetim de kalmamış diye söylenir. Bir de üzerine trip atar. bir de Alaaddin Ergün'den kadehi masalara çalarsan abim, tüm acil ilaç şoförlerine, beni bu kanala bağımlı eden Batuhan'a ve tüm dinleyenlere gelsin. Seviliyorsun abim demiş. Cansın. Vah. Evet, burası 71 Serkan yayında efendim. Bir gününe karşı cins olsan ilk ne yapardın? Oba, oldu mu şimdi bu?

bazen organizasyonlarda böyle özellikle after bölümlerinde şey yapıyorum. İşte insanlar böyle coşuyor, kopuyor, ediyor vesaire. Tüm erkekler oynuyor, roman havasıdır, şudur budur. En sonunda bir mezdeki açıyorum, erkeklerin hepsi hadi bana müsaade diyor. Ne olacak ya?

Evet, radyo71.com.tr 0545-844-848-87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Alaaddin Ergün listenin sırasında, onun öncesinde Bektaş Dolu değil mi? Tamam, Samet'i de gönderelim. Cemile'ye. Bektaş Dolu'dan ne istiyorsun Cemile? Bektaş Dolu'dan ne istiyorsun? Bana bunu bir söyle bakalım. Evet, şuradan devam edelim. Kadın olsan demiş Ferhat, ilk iş fotoğraf çekme olayını öğrenirdim. Evet ya. Erkekler birbirinin fotoğrafını çekiyor. Kafa kesik, ayak yok, bina eğri. Evet. Yani bizim çektiğimiz fotoğraflar olay yeri görüntüsü gibi oluyor genellikle. Doğru söylüyorsun. Çok haklısın bu konuda. Yemin çok haklısın. Evet. Hadi bakalım. Son mesajlar. Karşı cins olsan ilk ne yapardın? Bir gününe. Abi mikrofonla bir fotoğraf çekinebilir miyim? Kim bunu yazan ya? Allah aşkına bunu yazan, mikrofonumla fotoğraf çekineceksin. İlk defa böyle bir teklif alıyorum. Bak yemin ediyorum, ilk defa böyle bir teklif alıyorum. Yani stüdyoda fotoğraf çekinebilir miyim diyen oldu. Seninle fotoğraf çekinebilir miyim diyen oldu. Birçok böyle teklif aldım. Ama mikrofonumla fotoğraf çektirmek isteyen ilk defa. Helal olsun, ayakta alkışlıyorum seni. Vallahi Radyo 71'den üzerime zimmetli. Haberin olsun. Kemal Sunal'ın olayına döndü. Evet, gönder bakalım.

Evet, yine bir abi beni hatırladın mı diyen. İsmin ne? Alaaddin Ergün'ü Alaaddin Ergün öncesinde ne vardı? Ha, Bektaş Dolu'dan hangi şarkı? Onu da bana yazarsan Cemile. Senin kınanı mı ben yaptım? Kına organizasyonunu mu ben yaptım? Nasıl eğlenebildin mi? Ha? Ece, eğlenebildin mi? Güzel oldu mu? Güzel yapabildin mi kına organizasyonunu? Teşekkür ederim, sağ olasın. Mutlulukların daim olsun. Bazen böyle karşılaşıyorum. Sadece hani radyo dinleyicisi olarak değil. Bazen yaptığım organizasyonlarda gelinler, damatlar karşıma çıkıyor bir yerlerde. Geçenlerde bir tanesinin hem nişanını yapmışım. Aradan bir sene geçmiş, kınasını yapmışım. Sonra düğününü yapmışım. Geçtiğimiz aylarda oğlunun doğum gününü yaptım ya. Abi diyor, ne hikmet bilmiyorum ya, her şeyde sen denk geliyorsun diyor. Enes, yakala. Son mesajlar için bekliyorum canlar.

Ha vakti son mesajları. Kula'da sevdiğim, tamam son şarkı. Bir şarkı daha var galiba. Evet, Melike hoş geldin. İyi yayınlar abi, cansever hırsımdan yaşıyorum, yayınlar mısın hayırlı günler? O zaman iki şarkıyla bitirmiş olalım. Tamam, bunu da alalım. Bundan sonra istek gelirse reklamdan sonra arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Dilan, hoş geldin Dilan. İyi yayınlar Serkan. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben erkek olsam ilk iş tek parfümle 10 yıl yaşamayı denerdim. Çünkü erkekler bir parfüm bulunca onunla yaşlanıyor resmen demiş. Erkekler için parfüm değil o. Aile yadigarı. Güzeldi. Kaan, kadın olsam ilk iş hazır değilim cümlesinin gerçek süresini test ederdim. Çünkü erkekler için hazır olmak anahtar almak demek demiş. Doğru söylüyor. Evet, hadi bakalım. Veda vakti.

güzel mesajlar geldi. Valla çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hatamız kusurumuz olduysa affola. Yarın aynı saate buluşacağız efendim. Yani yine geldik günün yayının sonuna. Bugün de yayın boyunca insanlığın en büyük gizemlerini çözemeden dağılıyoruz efendim. Kadınlar neden 5 dakikaya hazırım deyip 1 saat sonra çıkıyor. Bir ara makyaj sıkıntısı yaşadık valla. Bak hemen ne dedim ben? Araya sıkıştırayım dedim. Hemen cevap geldi. Araya sıkıştırayım dedim. Evet 1, 2, 3, 4 sen ne cevap vermedin dedim. Daha ağzımdan çıkmayacak.

Ben şu şeye katılırdım galiba, şöyle düşündüm de hani hazırlanma sistemini çözmeye çalışırdım gerçekten. Hani çünkü dışarıdan bakınca NASA'nın roketi hazırlaması gibi bir şey yani. Bir odadan çıkıyorlar, başka bir odaya giriyorlar. Saçı ayrı, makyajı ayrı, kombini ayrı. Yani ben gerçekten ilk yarım saatte yorulurdum diye düşünüyorum ben de. Bir de şu çanta olayını merak ediyorum. Az önce de söyledim ya. Küçücük çantadan powerbankler çıkıyor, su çıkıyor, cüzdan çıkıyor, parfüm çıkıyor. Ben inanıyorum ki bir gün bir kadının çantasından tost makinesi çıkacak yani. Yani. Alışverişe giderdim ya. Ama kadın gözüyle. Çünkü erkek olarak mağazaya giriyorum. Pantolon lazım. 5 dakikada al çık. Kadın olunca herhalde bir pantolona bakıp hayatı sorguluyorsun. Bu beni olduğumdan kısa mı gösteriyor? Ben zaten kısa düşünmeye fırsat bulamıyorum gibi şeyler söyleyebilirdim yani. Ama şunu yapardım. Kesin bu çok merak ettiğim bir şey. Kız arkadaş grubuna girip şu olayları çözmeye çalışırdım. Neler oluyor da? Nasıl oluyor da biri ayrılıyor 12 saniye sonra herkesin haberi oluyor? Yani. Onu çok merak ediyorum. Biriniz beni bir kadın grubuna alın bakayım. Kimse almadı bu zamana kadar. Yani biz erkekler de biri evleniyor. Arkadaş grubu 3 ay sonra öğreniyor ya. Şöyle bugün ben az önce baktım. Benim bağlı olduğum grupta. Abi hiç dedikodu dönmemiş ya. Olsa söyleyecektim yani. Ama şunu da merak ettiklerimden bir tanesi. Kadınlar nasıl aynı anda hem hazırlanıp hem konuşup hem de trip atabilir, onu da merak ediyorum yani. Ben de merak ediyorum. Kadın olmak zor, erkek olmak da zor. En kolay evde yatıp klima karşısında karpuz yemek bana göre. Yani mevsiminde. Abi hepsini söylemeye çalıştım ama en mantıklısı, en yani karşı cins olsam ilk yapacağım şey kadın grubu olur abi. Çok merak ediyorum yani. Vallahi bak. O kadın grubunda bir dedikoduya girerdim yani. Onu kesin yapardım. Bak. Cemile ne yazmış? Benim WhatsApp grubumda dedikodu grubu var. 10 kişilik demiş. Kız beni gizlice alsana oraya. Bir günlüğüne. Abi ne dedikodular dönüyordur abi. Sonra o gruptan 5 kişiyle 10 kişinin dedikodusunu yapıyoruz demiş. Wow. Gruptan biri ayrılınca da onun dedikodusunu yapıyorsunuz değil mi? Eskiden tabii bu daha dijital hale geldi. Eskiden daha kolaydı. Ben çabuk öğreniyordum. Mesela örnek veriyorum, mahalle aralarında kadınlar konuşuyor vesaire, böyle dedikodu falan yapıyorlar. Bunlara çok denk gelirdim ben. Çok iyi oluyordu. İşte ayakkabı bağlama bahanesine dinliyordum vesaire de artık olmuyor ya. Karşı komşular birbirlerine böyle seslenirlerdi. O ona bağırırdı balkondan böyle. Kollarını, iki elini böyle, yani eskiden çocukken çiçek olurduk ya, onu yaparlardı böyle şeyin üstüne, ne o, balkon demirinin ya da taşının üstüne koyarlardı, o karşıdan karşıya bağırırlardı. Kız Fadime, Hayriye'nin kızı kaçmış duydun mu gibi çok güzel şeyler vardı. Artık öğrenemiyoruz onları. Kadın grupları. Bizi bitirdiniz kadın grupları. Fazma demiş ki o zaman soru sana. Kadınların çantasında bulundurduğu ilginç şey ne? Bunu mu sorsak ki? Ben bunu bugün bir düşüneyim. Dur. Sadece kadınlara yayın yapmış olacağız o zaman. Olsun. Bak ilginç. Ben bunu bugün düşüneyim. Yarın sorabilirim ben bu soruyu. Mobese teyzeler artık yok demiş. Koloni gibiyiz. Vah. Evet. Ne dedik efendim? Kadınlar neden 5 dakikaya hazırım deyip 1 saat sonra çıkıyor? Erkekler neden tamir etmeye çalıştığı şeyi daha çok bozuyor? Hı? Ve dolabı açınca ne aradığımızı unutuyoruz. Hala cevabı yok bunların.
ama şunu net anladım. Bir gününe karşı cins olsak bile ilk 3 saatte sistemi çökertiriz. Vallahi bak. Erkekler kadın çantasını taşıyamayıp bel fıtığı olacak. Kadınların da erkeklerin hazırın deyip gerçekten hazır çıkmasına sinir krizi geçirecek. Bugün gerçekten ben güldüm. Çok teşekkür ediyorum. Sizi bilmiyorum. İnşallah olmuştur. Ve bazen insanın ihtiyacı olan tek şey bu oluyor. Hayat zaten yeterince ciddi değil mi? Biraz saçmalamak, biraz kahkaha atmak lazım canlar. Bugün beni dinleyen, iş yerlerinde gizlice kulaklık takanlara, patron gelince ekranı değiştirip çalışıyormuş gibi yapanlara, kırmızı ışıkta sesi sonuna kadar açanlara, çayını tazeleyip radyosunun başından ayrılmayanlara teşekkür ediyorum. Ve biz kadınların neden giyecek bir şeyi yok demiş Cemile. Bilmiyorum. Bu yayını fabrikada çalışan işçilere, atölyelerde emek veren ustalara, kepengini açan esnafa, direksiyon başındaki şoförlere, makine kimya endüstrisi kurmuş oluşanlarına, tüpraş emekçilerine, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına, öğretmenlere, öğrencilere, kuryelere, çiftçilere, memurlara, kısaca hayatın yükünü sessizce taşıyan herkese armağan ediyorum. Kendi kendine yeniden iş kuranlara da armağan ediyorum. Yılmayıp, hayata res çekip, artık ben de bu alemde tek başımayım, savaşıyorum diyenlere gelsin. Özellikle de akşam yarın diyete başlıyorum deyip gece tost diyenlere, sadece ekmek almaya çıkıp poşetle hoşet dönenlere, telefonun şarjı %2'ye düşene kadar bekleyip sonra panik yaşayanlara, bir de YouTube'dan ve video bir video daha deyip sabahı edenlere, TikTok'ta dahil armağan ediyorum. Ben şimdi mikrofonu bırakıyorum çünkü biraz daha konuşursam beni de yayını kapat artık abi diye belediyeye şikayet edebilirler. Ama yarın yine buradayız. Hafta içi her gün, cuma hariç 12-14 bu frekansta buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, bol bol gülün ve lütfen berberden çıkınca kendinizi fazla mafya lideri sanmayın. Evet sanaydı. Muhabbet bitti. Herkese sevgi ve selam iletiyorum. Serkanca. Baş baş. Vah. Hadi bakalım.

0: Nerede?
1: Sona erdi.
2: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
3: İstediğin şarkı radyonda.

0: Reklam.
1: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
4: Allah.
5: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
4: La ilahe.
6: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
7: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
6: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
7: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
6: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
7: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
6: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
7: Hakan Onuş 0530 886 2841.
6: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
5: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
8: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Siz siz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 240.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546-475-8909. Faruk Pekince GSM 0538-030-7891.
1: Hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Gider de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Gider bana ala.
2: Alalım yeğen. 26 beygir 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah yeğenim Allah.

0: Portakali. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres: Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.
3: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
4: Konusunda uzman Yahşihanlı bileyici Mustafa Aktul tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktu.
0: Burası 75.5.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
4: Allah.
5: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
4: La ilahe illallah.
6: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
6: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya.
9: Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.
10: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Siz siz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkhanat İş Merkezi, 2. kat numara 240.
11: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
12: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
11: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
12: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
11: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
12: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla, düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 726 88. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres: Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Müzik. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 100.5 sizin radyonuz. Reklam.
1: Kırık Kale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
4: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
5: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
4: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
5: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
4: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
5: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
4: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
5: Hakan Onuş 0530 886 2841.
4: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
6: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
7: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
8: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
7: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
8: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
7: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
8: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktul tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktu. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: gelmeye bana. Allah'ına kurban sen.
1: %90.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Düzce merkezde 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Nefes Merkezi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında, engellilere yönelik her hizmetimizi de iyileştirerek devam etmeyi sürdüreceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipleri dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Fransa'nın Bordeaux kentinde bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostake altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
2: Reklam.
3: Kırık Kaleci bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
1: La ilahe illallah.
2: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.
3: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
4: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
3: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
4: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
3: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
4: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
3: Adres: Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
4: Hakan Onuş 0530 886 2841.
3: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
2: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres: Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh, Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
0: Yıl
2: yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek, besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla, düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 5839.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres: Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071.
3: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döveceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeridoğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
3: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 105.5 sizin radyonuz. Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Onuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
7: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.

bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada insan onurunu esas alan bir anlayışla toplumsal huzuru güçlendiren ve yeniden kazanımı önceleyen yenilikçi infaz anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti gerçekleştirecek, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulunacak. Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinin ardından aileye tehdit mesajları attığı belirlenen ve 19 yıl 3 ay hapis talebiyle yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığa toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekrem İniya, ABD ile ateşkesin risk altında olduğu bir dönemde silahlı kuvvetlerin en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıkladı. İran ordu sözcüsü Niya, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol vurgusunu yaparak geri çekilmek yok ifadesini kullandı. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Tümosan Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostak'e altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Reklam.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
4: La ilahe illallah.
6: Hayatım
0: Bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
0: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
9: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
10: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
11: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
10: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
11: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hemmi'den kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
10: Allah Hacı Emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
11: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kaleci listesinde.
6: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha

0: kazandık. Yurda Kullar Bereketmesi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 5839.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itinayla yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537 400 50-86-15 Mustafa Aktuğ. Kırıkkale Müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız, konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres: Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Allah. Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitlerimiz, çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
1: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
2: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
1: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
2: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
1: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
2: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
1: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
2: Hakan Onuş 0530 886 2841.
1: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu, adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: %5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla, düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç

0: kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereketmesi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
2: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
1: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
0: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ.
3: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
4: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
3: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
4: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
3: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
4: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
3: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
4: Hakan Onuş 0530-886-2841.
3: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya.
1: Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

masken midir ki gördüğün? Ben de değil, sendedir. Mesken midir ki senliğim? Dil, zulde değil, jendedir.

0: yaşıyorum diyorsun bu hasret yağmuruna. Gözyaşının izi var yazdığın her satırda. Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda. Ağlama, ağlama, sus ağlama.
1: Kahrolur yaşayalım. %5 sizi

0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da, Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi, bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.
4: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
5: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
4: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
5: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
4: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
5: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
4: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
5: Hakan Onuş 0530 886 2841.
4: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale. Müzik.

0: sen varsın benim için. Gerisi yalan, yalan.
1: 105.5 sizin radyonuz.
2: Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız bir kuluna kandım.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Binmediğim hiçbir otobüs, beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde. Gittikçe azalıyor hayat. Neyi erken yaşadıysam hep ona geç kalıyorum. Sana göçüyorum her sonbahar. Yolların çıkmıyor aşkıma. Unuttuğun yağmurların adı saklımda. Seni içimden terk ediyorum. Susmaktan yoruldum. Kuşlar ve şarkılar bu şehri terk edeli beri efkar demliyorum gözlerimde. Yaşlarımı yanağıma varmadan öldürüyorum. Tam sancağımdan yaralıyorum kendimi. Alnını yüreğime dayadığın güne bakıp seni içimden terk ediyorum. Ne unutacak kadar nefret ettin, ne hatırlayacak kadar sevdin. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin biliyorum. Beni hep bulmamak için aradın. Yanılgımdın, yandığımdın, yangındın. Sensizliğe yenilmek, sana yenilmekten zor olsa da ardımda bir sürü belkiler bırakarak seni içimden terk ediyorum. Şimdi içimizde öldürülecek bir anı bile bulamayan iki yarım kaldık. Tamamlayamadık bizi. Elinden tutmadın yalnızlığımı. Saçlarımı da uzaklarına gömdün. İçimin mavisi senin okyanusundaydı. Al, geri veriyorum. Kilitleri hep yanlış kapılara vurdun. Devrilmiş vagonlara dönerken gözlerim, sana bensizliği terk ediyorum. Yarime uzanmayan bütün dallarım kırılsın demiştin. Aşk içinde dolmuşsa nereye kaçabilirdin? Ne tuhaf değil mi? İçimi acıtan da sendin, acımı dindirecek olan da. Ya öldür beni dedin, ya da git benden. İçi bulanık bir sevdanın ucunda seni kaybettim. Aldırmadın aldırmalarıma, bir gecede yakıp yarini, şafaklara sattın ihanetini. Külüme basanlar bile utandı yaptığından.
1: 100.5
0: işte sizin radyonun nefesi benden.

0: 105.5 sizin radyonuz. Bahar
1: bahar. Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
3: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
4: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
3: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
4: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
3: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
4: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
3: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
4: Hakan Onuş 0530 886 2841.
3: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Müzik.

0: son aşkım, son bakışım, son yanışım. Sensiz olmuyor. Yollar, yollar seni getirmiyor. Üzüyorsun beni, gelmiyorsun. Anladım ki, anladım ki sevmiyorsun, sevmiyorsun.
1: 100.5 sizin radyonuz.

Beni benden alıp gittin sevgilim. Seninle yaşayan o can benimdir. Bir gece, bir gece uykunda duyarsam bir ah, acılı, hüzünlü o da benimdir. Bir gece, bir gece uykunda duyarsam bir ah, acılı, hüzünlü o da benimdir.

güzel gözlerinle baktığın yerde gördüğün hayaller serap benimdir. Sevmek bu, sevmek bu, delice sevmek bu. Seninle var olan, seninle var olan her

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeliyim, nasıl içmeliyim?

0: Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum, ne olur anla. Aklımda bir tek.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
2: 100.5 sizin radyonuz.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Gecelerden bir gece, yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin, sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehirlerin uykuda. Bir gece bekçisi,

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırım var, bir ben uykusuz. Sorma, sorma, anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi,

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar.